0: Podcast Radyosu'da. Kuldirgich.
1: Bir kişi qo'shnisiga. Eshitishimcha sigiring 100 litr sut berayotganmish. Qanday qilib? Men sigirimni oldiga kelib shunday deyman. Bugun yoki sut, yoki mol go'shti.

0: ترجعي يلي حبها قلبي اليومي مش معي.
1: مركز راديو صدى
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ay ay. Voy Vostaka.
6: Nima deysan?
3: Turing, anaqa eshigimiz ichi kimdir taqillatyapti, turing.
6: Ozoda qo'ysin, sanga shunaqa eshitirayotgan bo'lsa kerak.
3: Yo'q, ana aytmoqman u yana taqillatyapti.
6: Hozir chiqib qarayman ey. Kim u, kim?
7: Och eshigini, Vosit.
6: O'rtoq tinchlikmi yarim kechasi?
7: Ko'p ichyorman, shunga pul berib tursang deganim o'rtoq.
6: Nima qilasan yarim kechasi? Alish pulni nima qilasan?
7: Taksiga.
6: Qayoqqa borasan yarim kechasi?
7: Qayerga bo'lardi? Ichkilikni yomonlik to'g'risida ma'ruza eshitganim.
6: Yarim kecha soat 3 da senga kim ma'ruza o'qiydi, Alish?
7: Tovba, kim bo'lardi? Xotinim, xotinim.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
3: Labbe yazadı ha.
1: Şimdi izi katta yırtıp geldiyiz yana tövbe kıldım. Kop kutta odama.
3: Köçede bağlı uyuştum şu an iş otkenek ya. Bittiyse bilmezse menge karab hani ilgeyli okuru ot vardı. Şunu keyin hani yülemendim yırtıp aldım.
1: Kudayım palan pulli narsa bir pasta dabdala buladı. Maya karay yana gazete okuvasız mı? Kunu bilen gazeteden boş izi kotarmadiyiz.
3: Asoş karagin.
1: Nima, yana nimani qari, yana bu mag'ur narsalar o'qib o'tiribsizmi?
3: Nima qaragan, haligi kaney bilan davolash kasalligi to'g'risida yozib qo'yibdi.
1: Rostdanmi?
3: Atta, bu kasallikka qanaqa erishish mumkinligini yozishmadi.
1: Yo'qmi, keta qolsin.

0: Yoz mavsumi.
1: Yoz mavsumi.
2: Samimiy to'lqin ijodkorlari sizga
0: yaxshi kayfiyat tilaydi.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich. Kechirasiz. Mana bu yo'l dengizga olib chiqadimi?
2: Ha,
1: mana bu yo'lchi.
2: Bu ham.
1: Kechirasiz. Mana bunisi hammi?
2: Ha,
3: bu yerda hamma yo'llar dengizga olib boradi. La'nat orol.

0: Jazirama yozning nurli tafti
1: har ko'ngilga,
0: har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
1: Bizni tanlaganlar,
0: bizni tanlaganlar
1: baxtimizga omon bo'ling.
0: Baxtimizga omon bo'ling.

Ikki oshna gaplashyapti. Bilasanmi do'stim, mani xotinim bir tiyinsiz tashab ketdi. Ha, meni ham bir tiyinsiz qoldirdi, lekin ketmadi.

bir kaleydi bağrını uy. Yomg'ir yog'ar yo'llar issiz, ketayapman yana sensiz, hayalimda seni, so'zlaring

0: sevimli taronalar jarangi. Jazirama yoz tafti.
1: Mavsum tuhfasidan.
0: Bahrom.
1: Qadamingizga hasanot, qadamlariga hasanot.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Bir 10 tada aşırı radyo var. Ben kopra, Sevinç diyen kız obradı, eştiriş namiyem çırali. Miye ne keçir? Birbirinden keçir mi soruyor telefon kılıp? Bugün eştiriyorsam bir bala telefon kılıp. Alo, salamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Hani keçirim soruyor diyen eştirişimi. Ha, miye ne keçir eştirişim? Miye ne atım Sevinç? Kimden keçirim soruyor? Hadi o yüzden eştiriyi. Ben ismim Bahadır. Ben yakında kusundan hoca kendine 2000 dolar alındı karzge. Maşını ben bir amayım ama beni keçirsin. Leyti boyun dedi. Pulu aptırıp teri varganı keçirim sorab koyuvat. Radyonu eşsiyleçi keç kurum 11 dengi. Şuna kadar dahşat eştirişle boladı. Ve şu eştirişi alu barışını yok kayıptı boladı. Yok çala huligen boladı böyle.
0: Tuğnaklar ve zukkalar.
2: İki tazı yine içken kayıp. Maşını kaydaş geri. Rul götürsün şeri gitmemiş. Ben yukarı ve kuzlarını kızarıp git koptuk. Hukta. Hukta. Mamamda çayını var, jivaçkele çayını var, hani antiparisa diyenler şımıp, mayakara kuzum kızarıyor, ha kuzun kızarıyor, vay gayet otasını mı diyeyim ben? Mayakara gayet otatsa, şunu oynan şurasını, şunu kuzun lokka yeter, bunu karasın, gayet sen yıkarım, bunu ha, kuzun günü mü akıldı, dese gayet yıkarım, okey, kuzum gibi peşe kırıp gitti, deysen. Bu yolda maşına kaydayıp kettu attı kere gayet otasıptı. Risk oynan çürük kozdan şahşayı tırımı da kalıp. Tinçliği mi kamandır? Dısı kamandır gayyem de kalıp. Ha kuzeyin peşe kırıp gitti mi? Dısı yoo içi var odun durmuş yem ki ahire.
0: Hangama ustaları.
2: Barda, restoranda barda kitası oturdu şerek ayıp olup. 50 gram 50 gram alıp birbiri kalıp. Kattan sen? Dısı ikisi toş gündemez. Oy bana toş gündemez. 50 gram koy koy 50 gram koy koy koy koy. Toş gündemez kattan sen? Yunusabad'da. O bana Yunusabad'da lan var ya. Koy koy koy 50 gram zor var ya gene. Koy koy 50 gram 50 koy koy koy. Gup gurup yana kayıp olup. Necinci yıl sen? 75. yıl var. O bana 75. yıl var. Koy koy koy koy 50 koy 50 koy koy koy koy koy 50 gram 50 gram. Yana gup gurup. Kazoy tolgen sen. 14. yanvarda. Vay bana 14. yanvar tolgen. Koy koy koy 100 gram koy şöyle gel. Laf şey zor var ya sen. Ben yaman yakıp kaldın de. Zor eken sen. Kaç mektepte okuyen sen? 96. mektepte. Oy bana 96 okuyen mi? Vahşi zor eken sen. Koyun 100 gram koyun. Barmenem ezilir gel telefon kıl. Oh Haydar Ege. Mabda Hasan Hüseyin oğluyuz katıp aldı. Ab gidin iltibaz dilemiş.
0: Hangama ustaları.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.